Şimdi yarın manyak alın şu an şu kayı kuna manda. Soran selma. Manyak alın şu payı manda. Şimdi yarın ki planin manyaşın. Por la bien hechora Irma Vettori. Şimdi yarın manyak alın şu Pedro Liqui. Şimdi yarın kano guan şu kayı kuna manda. Şora payı çiçek işka ayı kuna alın. Sumac Dios liam purgatorio manta. Niu kayal macunatas. Kispeci pai, sumac Dios liam, purgatorio mantam, niu kajal macunatas, kispeci pai, sumac Dios liam, purgatorio mantam, niu kajal macunatas, kispeci pai. A la Sagrada Familia. Jesús José María, ñuca xunguta ñuca almatas, can kunaman chasquichini. Jesús José María, ñuca bañu iraspis, yanapawaychi. Jesús José María, ñuca alma, can kunawan samachun. Acto de contrición. Taquichun. Suma Jesús Liam.